0: Evet, dolar 8.6 milyon.
1: Yok mu yine?
0: Big William, X-Ray Adam, 96, sonra Sobranda 1.